0: Maşallah. Allah nazardan saklasın.
1: Maşallah. İnşallah. May God protect us from the evil eye.
0: Dimdik ayaktayız.
1: As I said, we are standing tall and upright.
0: Durmak yok, yola devam.
1: There is no trouble. There is no stopping. We will keep going.
0: Formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız İstişare ve değerlendirme.
1: Today